Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

Sesin Feluce Çağındayım. Ne tarafa dönsem kan. Baba uyan. Ey uyan dünyam. Uyan. Çocuğundur artık kanayan. Baba uyan. Uyandır kardeşimi. Kim bizi postalları altında ezen? Bizi kirleten kim? Saçından sürüklenen kardeşim nerede? Nerede kayarken dilek tuttuğum yıldızlar? Kirpiklerime yağan sabah güneşi? Elimi uzattığımda dokunduğum gökyüzü nerede? Nerede her hafta pazara giderken sımsıkı tutunduğum o nasırlı ellerin? Rahmet mi bu yağan baba? Yoksa azap mı? Sanki bir kapı açılıyor düşümde. Masalımın ilk çağından kör bir kuyuya düşüyorum. Güneşin imparatorluğundan karanlığın zaferi çıkıyor karşıma. Yarım kalan düşlerimde masal yüzlü bebekler ağlıyor hala. Filistin duvarında çocuğuna sarılan bir baba kudurmuş bir işgali dünyanın beynine kazıyor. Necef'te, Bağdat'ta, Çeçenya'da bir çağ yanıyor baba. Bir çağ yanıyor ve bir kez daha yıkılıyorum. Ve bir kez daha adım kanlarla zulmün kitabına yazılıyor.

Böyle mi olmalıydı baba? Bükülmeyen bileğim taşlarla kırılmalı. Adın teröriste çıkmalıydı. Senin katilin aklanmalı. Bir imparatorluğun nazar boncuğu Mostar yıkılmalıydı. Böyle olmamalıydı baba. Böyle olmamalıydı. İşgale karşı koymanın bedelini senin kapanan gözlerini seyretmek olmamalıydı. Baba uyan. Ne olur uyan. Evladındır artık kanayan.

Haçlı seferlerinde hep, hep ben ölmeliydim öyle mi? Doğudan batıya, her mezara kendimi gömmeliydim. Böyle miydi baba? Böyle miydi? Oysa Tuna Nehri kadar özgürlüktüm ben. Dicle'ydim, Fırat'tım, vatandım ben. Bir avuç su, bir karış toprak değildim ben. Baba ne kaldı şimdi Felluce'den? O da yanıyor şimdi. Musul gibi, Kerkük gibi, Filistin gibi. Yanıyor sapan taşlarının suskun dilindeki ateşten. Kimin olursa olsun artık bu kanlı zafer. Adını kim koyarsa koysun bu zalim çağın. Eğer camide vuruyorlarsa yaralı bir babayı sırtından. Bu zulme alkış tutan, bu zulme sessiz kalan herkes utansın. Herkes utansın. Baba uyan. Evladındır şimdi kanaya. Ey bana büyük, kainata küçük dünya. Sen yabancı değilsin çocuk ölümlerine. Ana yüreğinin böyle göğüsten sökülmesine. Şahitliğin ta kızıl derili kabuslarından. Çok ağladın olmuş zenci kölelerin zincirli bembeyaz ellerine. Sen onları da kurtaramamışsın ya. Eyvah. Eyvah.

Şimdi ne Mescid-i Aksa, ne Süleyman Mabedi. Hatırla, hatırla alnından vurulan Ramazan, bayramına yetişemedi. Şu kan kusan ağzında bayat bir şekeri bile çiğneyemedi. Uyan baba, baba uyan. Utan ey uyuyan dünyam, utan. Düşlerime daha turnalar girecekti. Düşlerime daha turnalar girecekti. Uyan, utan, utan.

Hiçbir ateş bir başka ateşle sönmez. Gönlüm aşk yüzünden kan olmuş. Kanımı kanla yıkama benim. Ne kadar kaçtıysam

0: FM. Kamu spotu.
1: Geçen sene bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.
3: Sen Adıyaman'sın. Türkülerine güneşin ilk ışıkları vurur bir dağ başında. Kuşların şahin olur uçar kaleden kaleye. Ayrılıkların altın yüzük düşürür suya ya da bir gurbet kuşu olur gölbaşı istasyonundan yol alır uzak şehirlere. Amansız sevdaların bir mektup yazdırır Urfalı kızına. Sen Adıyaman'sın. Ekinlerin altın sarısına döner ovalarında, oyunlarında alın teri sergilenir, sevdalarında utangaç bir mahcubiyet. Davullarından coşku, kemanlarından hüzün dökülür yüreklere. İçli ezgilerinle ölümsüz bir zamansın. Her gönülde bir türküsün. Sen Adıyaman'sın. Adıyaman'sın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

mert olur, kahraman olur. Yaman olur demircinin efeleri, yaman hey. Yançı sırtta, kama belde, martin omuzda. Halil Efe, pehlivan ağa, gördes kızı makbule ve kaymakam Ethem Bey.

Bir sabah sesler geldi doğudan. Hayırdır Allah? Gördük ki yüz geri etmiş. Seyirdir düşman, seyirdir Allah. Kıran koduk, çil yavrusu gibi dağıttık. Vurduk vallah. Ve kurtuldu demircimiz, erdik murada. Tarla tokat, dağ taş hür. Dünya varmış, dirlik varmış dünyada. Gördük, binmiş.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

0: Oley be!
1: Ali bile bu kadar güzel okumamıştı bu şarkıyı.
2: Abi ya.
3: Sonra benim sesim yeteri kadar alın da.
2: Güzel değil mi abi?
4: Gel bir çayını iç.
3: Eyvallah.
1: Abi ne söyledik acaba, çok merak ediyorum.
2: Vallahi ben
5: dinledim. Dinleme bence.
2: Yüklü mü lan ortalığı?
5: Bundan sonra hiç. Dışarıda bir kıskançlık var abi Ahmet abinin gözlerinde.
2: Ben az sonra içtim bir kere söyledim.
5: Ayarlayın abi.
6: Hıncan abi yalnız abi puanlı değil, süperdi, biliyor.
7: Vallahi ben
6: Kerem. Şey gibiydi abi, Zoli Ahmet gibiydi.
7: Kanıyım ama bak, Ahmet Utlu da neyim ben? Öbür arada değil mi?
8: Abi zaten hayır. Problem akalinden çıkıyor. Doktorlar oraya koydu, şeyin girişini yanlış yaptı.
2: 2011'de yürüdüm ya. Kaç dikkatmış diyor bu sesi.
6: Ben yemeyim
7: öyle.
6: Bugün üstünde.
8: Sevgiler hoşçak. Hadi biliyorum. Şurada şey kaldı, başka değer mi? Hadi hoşçak. Bana da bir kalın.
9: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
3: Son 2, 3, 4.

0: sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.
1: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Örnek Şahsiyetler'de bugün İbn Kesir'den bahsedeceğiz. Tarihçi, müfessir ve muhaddis olan İbn Kesir, İslam ilimlerinin birçoğunda adını duyurarak büyük söz sahibi olan alimlerden biridir. İbn Kesir 1301 yılında Busra'ya bağlı Mecdel köyünde doğmuştur. Babasını 3 yaşında kaybetmesi sebebiyle öğrenimiyle abi Abdülvehhab yakından ilgilenmiştir. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra 1308 yılında ailesiyle birlikte Şam'a yerleşmiş ve tahsiline burada devam etmiştir. Genç yaşta yazdığı Ahkamül Tembih adlı eserini hocası Burhanettin'e arz edip onun takdirini kazanan İbn Kesir, devrinin ünlü alimlerinden tefsir, hadis, kelam, tarih ve kıraat öğrenmiş ve tahsilini tamamladıktan sonra hatip, müderris, kıraat alimi, müftü ve mahkeme heyeti üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. İbn Kesir uzun yıllar Şam'ın ünlü medreselerinde dersler verdikten sonra 1335 yılında Necibiye Medresesi'nde ders vermeye başlamıştır. 1345 yılında Mizze Camii'nde hutbe okumak üzere görevlendirilerek 1348 yılında da Salihiye Medresesi'ne müderris tayin edilmiştir. Bir müddet sonra da Darül Hadis-il Eşrefiye'nin reisliğini yapmıştır. Her konuda ılımlı bir politika takip edilmesinden yana olan İbn Kesir, yönetim aleyhindeki her türlü isyana karşı çıkmış, hükümdarlar, emirler, ulema ve halkla iyi ilişkiler kurarak onların nezdinde güvenilir bir şahsiyet olmuştur. Bu yüzden önemli dini ve siyasi meselelerde onun fetvasına başvurulmuş ve verdiği kararlara uyulmuştur. İbn Kesir, fıkıhta Şafii mezhebine mensup olmakla beraber diğer mezheplerin görüşlerine de açıktı. Hocası İbn Teymiye'nin etkisinde kalarak Hanbeli kelamını benimsemiş ve görüşlerine bağlı kalmıştır. Birçok ilimde derinleşen ve eserler veren İbn Kesir, El Bidaye ve Nihaye adlı tarih kitabıyla büyük tarihçiler arasında yer almayı başarmıştır. Bu eser, başlangıçtan 1365 yılına kadar gelen olayları kronolojik sırayla anlatan 14 ciltlik umumi bir İslam tarihidir. İbn Kesir'in tefsir alanında yazdığı ve rivayet tefsirleri arasında önemli bir yeri olan Tefsirül Kur'an-ül Azim adlı eseri birçok defa basılmış olup Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Hadis ve fıkıh alanında da pek çok eser vermiş olan İbn Kesir'in yazdığı eserler daha kendisi hayattayken meşhur olmuş ve takdir görmüştür. Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybeden ve 1373 yılında 74 yaşındayken Şam'da vefat eden İbn Kesir'in yetiştirdiği sayısız öğrenci arasında İbn Hacer gibi büyük hadis bilginlerinin yanında o devrin meşhur alimleri de bulunmaktadır. Örnek şahsiyetiyle İbn Kesir'in hayatını anlatmaya nefesimizi yetirebildiysek ne mutlu bize. Programımızın sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Hammad el-Cevheri'den bahsedeceğiz. Tacü'l-Lüga adlı sözlüğüyle tanınan Arap dili alimi Hammad el-Cevheri'nin doğum tarihi bilinmemekle beraber aslen Türk olup Farab'da doğmuştur. İlk tahsiline Farab'da Divanül Edeb adlı sözlüğün yazarı olan dayısından ders alarak başlamış ve daha sonra kendi alanında meşhur değerli hocalardan faydalanmak üzere Bağdat'a gitmiştir. Hammad el-Cevheri kendisinden öncekilere göre değişik bir sözlük yazmayı düşündüğü için hem dilin kullanım inceliklerine vakıf olmak hem de planladığı esere malzeme toplamak maksadıyla Kuzey Irak, El Cezire ve Suriye'deki Rebia kabileleriyle Hicaz ve Necid'deki Mudar kabileleri arasında uzun müddet kalmıştır. Türk olduğu için daha önce gramer yoluyla nazari olarak öğrendiği Arapçayı uzun süre gezip dolaştığı bu yerlerde uygulamalı olarak da öğrenmiştir. Bu seyahatlerinden sonra tekrar Bağdat'a dönen Hammad el-Cevheri, bir müddet sonra Horasan bölgesinin en büyük ilim merkezlerinden biri olan Nişabur'a gitmiş ve ömrünün sonuna kadar bu şehirde bir yandan eğitim ve öğretimle, bir yandan da eser telifi ve Kur'an-ı Kerim istinsahıyla meşgul olmuştur. Son zamanlarında akli dengesini kaybedip uçmak için kanat takarak Nişabur'daki evinin damına çıkmış ve uçmaya kalkışmış fakat düşerek ölmüştür. Sözlükçülüğü yanında iyi bir hattat da olan Hammad el-Cevheri'nin hattı, daha önceki hattatlardan İbn-i Mukle'nin hattıyla mukayese edilecek kadar güzel olduğu için yazdığı Kur'an nüshaları yüksek fiyatla müşteri bulmuştur. Kendisini üne kavuşturan Tacü'l-Lüga adını verdiği sözlüğünü Ebu Mansur el-Bişeki adına Nişabur'da yazmış olup yetiştirdiği talebeleri de bu sözlüğü istinsah edip yayılmasına hizmet etmişlerdir. Arap sözlükçülüğü tarihinde tertip itibariyle yeni bir çığır açtığı gibi sadece sahih kelimeleri ihtiva etmesi açısından da ayrı bir özellik arz eden bu eser, yazıldığı günden bugüne kadar tekmile, zeyil, şerh, ihtisar, tenkit ve tercüme gibi birçok çalışmaya konu olmuş ve pek çok baskısı yapılmıştır. Örnek şahsiyetlerde Hammad el-Cevheri'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşurmuş. Peki böyle midir gerçekten? Bir dağ bir dağa kavuşmaz da insan insana kavuşur mu? Öncelikle kavuşmak ne demek? Nasıl kavuşulur? Niçin kavuşmak? Kavuşmak Türkçe bir kelime. Hani kavramak var, kavram var, kavşak var. İşte kavuşmakla kavram, kavuşmakla kavramak, kavuşmakla kavşak aynı kelimenin türevleri. Kavuşmak yan yana gelmek, bir araya gelmek, bitişmek, beraber olmak gibi anlamlara geliyor. Açıklığa kavuşturmak, gün kavuşmak, rahata kavuşmak, üne kavuşmak, Hakk'ın rahmetine kavuşmak, içinde kavuşmak kelimesi olan bazı deyimlerimiz. İki insan sever, ayrı düşer, sonra bir araya gelirse bu kavuşmak olur. İki insan sever, ayrı düşer ve hiç kavuşamazsa o vakit aşk olur. Kavuşmak bir bir olanların, parça parça olanların, birbirinden ayrı olan şeylerin bir noktada buluşmasıdır. Bu yüzden iki ya da daha çok yolun kesiştiği ve taşıt gidiş gelişinin değişimini sağlayan dolaşıma uygun noktalara kavşak demişiz. Yolların buluştuğu yer kavşak, yolun yola açıldığı yer. Enteresan olan yolları birleştirebiliyor da ayırabiliyor da. Yani kavşak denilen alan hem ayrılık noktası hem bir buluşma birleşme noktası. Hem vuslat hem hicran. Buranın adıdır kavşak. Mesela fikirlerin buluşmasına, derişmesine, derlenmesine, bir araya gelerek bir bütün oluşturmasına, yani fikrin fikre açıldığı ya da fikrin fikre yol açtığı potalara da kavram diyoruz. Kavram, yani mefhum, yani nosyon, yani bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce. Burada da bir kavuşma var, bir kavşak var. Fikir kavşağı, fikirlerin ayrıldığı ya da buluştuğu nokta. Bakınız, bir fikri bütünüyle anlamaya, algılamaya da kavramak diyoruz. Ben bu bilgileri kavradım, anladım, algıladım, yani kavradım diyoruz. Sadece fikirleri, bilgileri, düşünceleri kavramıyoruz efendim. Elimizle elleri kavruyoruz. Bir yetimin elini kavruyoruz, bir öksüzün elini, bir sahipsizin elini, bir yaşlının, bir annenin, babanın, evladın, kardeşin elini de sıkıca tutuyoruz. Yani kavruyoruz tam anlamıyla. Kavramak böyle bir şey ve böyle bir şey kavuşmak. Madden manen bir buluşma, bir vuslat. Gel gelelim, madden manen bir hicran, bir ayrılık aynı zamanda. Yoklukta çokluk, çoklukta yokluk. Beraberlikte yalnızlık, yalnızlıkta beraberlik. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Çünkü insandan insana bir yol vardır. Yoldan yola bir yol vardır. Yolların buluştuğu ve ayrıldığı yollar, kavşaklar, kavuşmaklar vardır. Ve kavramlar vardır, fikirlerin, düşüncelerin, duyguların satır satır, his his toplandığı. Sevgilerin sevgilere kavuşması gibi, sımsıkı kavranması gibi ellerin. Kavuşmak güzel şey. En az kavramak kadar bir yüreği. Kavuşmak güzel şey, derin bir gönül verilen, bir halitada eriyen. Kavuşmak güzel şey. Sevgiyle, ilgiyle, itinayla, itikatla, birliğin ve beraberliğin ilmek ilmek dokunup huzurla yoğrulduğu. Yani efendim, kısaca kavuşmanın olduğu her yerde kavramak da var, kavşak da. Bugünlük de bu kadar diyelim. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki

Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, bir iki saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde beş kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu.

Kaybettim kendimi, arıyorum. Her gece kimseler duymadan içime ağlıyorum.

0: kıvrıyorum. Her gece kimseler duymadan içime içime ağlıyorum.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
15: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
16: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
17: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
18: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
19: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
11: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
20: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.
21: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
22: Müdahaleci anne babaya karşı böyle durumlarda evlerde sınırlar çok belirgin değildir. Sınırlar, yani sosyal sınırlar, duygusal sınırlar, ilişki sınırları belli değildir. Böyle durumlarda kendi sınırlarını, yani ses tonunu yükseltmeden, seçtiği kelimelere dikkat ederek annesine hayır demesi gerekiyor. Bu hayır dediği zaman bir müddet sonra anne bunu yaparken zaten sevgi fazlalığından, iyi niyetle yapıyor. Ya bunu yaptığı zaman o da sınırları koyarsa, bir duruş gösterirse, ama bunu bir gün yap bir gün yapmama olmaz. Kararlı, devamlı, tutarlı bir şekilde anne, ben senin niyetini anlıyorum, iyi niyetlisin, bana yol gösteriyorsun, ben seni anladım, bu dediklerini göz önüne alacağım ama ben kendi kararımı kendi vermek istiyorum diyerek tekrarla, sabırla, ısrarla bu duruşu göstersin. Bu duruş gösterse bir müddet sonra annenin kaygıları gider ve olsa bile kendini geri çekmek zorunda hisseder. Yani bu böyle durumlarda anneye kızıp küsmek, mesela bazı kişiler böyle stresi saklayan kişiler vardır. Duyguları biriktiren kişiler vardır. Öfkeyi biriktirirler. Öyle yaptığı zaman anneye bir şey diyemezler. Böyle sürekli içine atarlar. Birden patlarlar. Haklıyken haksız duruma düşerler. Yani bu böyle bir şey yapmak yerine olaylar oldukça somut olaylar. Hatta unutmamak için notlar alsınlar, yazsınlar. Şu gün şu saatte şöyle de oldu, böyle oldu. Bu şekilde. Ve kendi kararlarını kendi verebileceklerini anne öğrendiği zaman karışmayı azaltır. Ve bunun için burada ya genellikle bazen gençlerin de hoşuna gidiyor bu. Yani nasıl anne diyelim ya, her şeyi önüne hazır getiriyor. Yani ayakkabısını hazır, ne giyeceğini hazır. Yani 17 yaşına gelmiş, daha ekmeğin üzerine ne süreceğini annesi karışıyor. O da annesine bırakmış. Böyle durumlarda bağımlılık ilişkisi oluşuyor. Bireyselleşemiyor genç. Bireyselleşemediği için özgürleşemiyor. Yani bağımlılık oluyor. Yani bağımlı olması için, kişinin özgürleşebilmesi için muhakkak yani kendi kararlarını kendisi vermesi gerekiyor. Gençler de burada en çok yaptıkları şey, anne böyle yaptıkça kızıp ona karşı sert tepki verme durumlar oluyor. Böyle durumlarda ben, yani anne, genellikle insanlar kendi yaptıklarını kendi niyetine göre değerlendirir. Karşı tarafın yaptıklarını da davranışlarına göre değerlendirir. Halbuki annenin niyeti iyi fakat yaptığı yanlış. Böyle durumlarda çocuğun da, gencin de niyeti iyi fakat yaptığı yanlış ve iletişim kazaları ortaya çıkıyor. Burada gencin yapacağı şey farklı, annenin babanın yapacağı şey farklı. Anne baba böyle durumlarda, yani bunun örneklerini çok rastlıyoruz. Yani bir müddet sonra bazı çocuklar böyle durumlarda bunu sevgiyle yaptığı için anne mesela ne yapıyor? Fazla sevgiyle birlikte çocuğun üzerine fazla duygusal baskı oluşturuyor. Baskı denildiği zaman hep bağırma, çağırma, şiddet anlaşılıyor. Halbuki duygusal baskı da vardır. Bir şey olduğu zaman seni sevmem ha, bak beni üzüyorsun, ağlayacağım şimdi falan gibi böyle yaklaştığı zaman bu duygusal baskıdır. Böyle durumlarda çocuk ya ben bu kadar sevgi veren, bu kadar fedakar olan bir anneye ben ne kadar kötü yapıyorum diye suçluluk duygusu oluşur. Fakat bir taraftan da özgür olma isteği vardır. Pasif bağımlı dediğimiz kişilik tipi oluşuyor. Yani ne yapar? Annenin farkında olmadan anneye o anda bir şey demez. Fakat annenin istediği ne diyelim mesela okul başarısı, tembelleşir, okul reddi oluşur ve bunun arkasından anne acı çeker, üzülür, sinirlenir, çocuğun bilinçaltının hoşuna gider. Yani burada pasif agresif dediğimiz yani agresyonlar yaparak mesela küsmeler yaparak yani verilen bir işi gibi geciktirerek, erteleyerek yani herhangi bir olayın önünü tıkayarak ne yapar? O işin olmasını engeller. Farkında olmadan yapar bunu. Annesini çileden çıkarır ve buradan bir bilinçaltı zevk alır. Hatta böyle çocuklarda şunu da görüyoruz. Mesela anneye karşı hem sevgi hem öfke oluşuyor. Anneyi kızdırıyor, bir şeyler yapıyor. Daha sonra da suçluluk hissediyor. Onu da gidiyor anneyi günde 100 defa öpüyor. Tekrar tekrar öpüyor. Bu arkasından hem sevgi hem öfke var demektir anneye karşı. Kişi yani burada aile tutumları, anne baba tutumları ile ilgili sorunlar var demektir. Bunların farkına varmak gerekiyor ilişkilerde. Yani annen gencin yapacağı, annenin babanın yapacağı şey artık onun büyüdüğünü kabul etmesi gerekiyor. Bu büyümüştür. Yani hayatın zorluklarını tek başına ben olmadan da göğüsleyebilmesi için yani ben buna katlanmam gerekir. Sevgimi kontrol etmem gerekir diyerek ona onun mutlu olmasını istiyorsa bir anne ona özgür hareket edip bireyselleşmesine katkı sağlaması gerekiyor. Bunu yaptığı zaman ama anne şunu diyecek bak bir şey olduğu zaman ben seni seviyorum, senin yanındayım. Kapım her zaman açık, bu duyguyu vermesi gerekiyor. Annenin böyle durumlarda çocuğa vereceği çok önemli iki hediye var. Birincisi sevgilerini verecek, ikincisi sabırlarını verecek. Bu iki hediyeyi verirse anne çocuğuna o gençler bir müddet hatalar yapar tekrar aile içindeki o problemler çözülür ve ilişki kaliteli hale gelir. Annenin baba bu ergenlik döneminde bir genç için ergenlik dönemi kendi kimliğini arayıp bulma dönemidir. Kendinin kendi bireyselleşme dönemi olduğu için anneden bazı özellikler alacak, babadan alacak, toplumdan alacak, yaşadığı kültürden alacak ve kendi kimliğini oluşturacak. Kendi kimliğini arayıp bulma dönemi. Bu dönemde ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin bu soruları sorar genç. Bu sorularda model aldığı kişilere bakar etrafta anne, baba, çevrede. O kişilerde model aldığı kişilerdeki modelleme yaparak onun kendi kimliğini, kültürel kimliğini oluşturur. Bunu oluştururken anne ve baba ile ilişkilerde anne baba eğer çocuğun bağımsızlaşmasına fırsat vermeyen fazla koruyucu, fazla denetleyici ise bir çatışma daha çok yaşanıyor. Ama küçük yaştan beri çocuğa özgür davranabilme, yani kendi sorunu kendi çözebilme gibi beceriler kazandırılmışsa bu bir fırtınalı bir dönemdir. Onun için ergenlik dönemini hatta birçok psikoloji kitaplarında normal şizofrenik dönem diyor. Yani bu dönemde yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam çok güzel bir sözü var. Deliliğin bir şubesidir diyor. Ergenlik için yani çılgınca şeyler yapılır. Bu yaşın çünkü gençlerde beynin ortasında korpus kallozum diye bir köprü vardı. Bu köprü ergenlik döneminde tam oluşmamış oluyor. Duygusal beyinle, emosyonel beyinle, rasyonel, mantıksal beynin ikisi arasındaki bağlantılardır. Bu bağlantılar yani genç duygularla mantığı arasındaki uyumu sağlayamaz. Onun için aklına gelen ilk şeyi yapmak ister. Riske girer. Fazla düşünmeden hareket eder. Böyle liseli aşıklar hep bu dönemde vardır. Kendisine ilgi gösterene hemen bağlanma ihtiyacı hisseder bir genç kız. Bu dönemin riskleridir bunlar. Bu dönemde anne ve babayla eğer bir anne babanın ötesinde bir arkadaşlık ilişkisi varsa, bir paylaşım, duygusal paylaşım varsa, konuşabiliyorlarsa anne babayla problemi aşmak kolay olur. Ama genellikle klasik anne baba tipinde hep böyle konferans veren, vaaz veren bir anne baba modeli oluşuyor. Halbuki ideal olan biraz önce de vurguladığımız gibi mesaj vermek değil, içinde mesaj olan ilişki kurmak. Bunu yapabilirse anne baba sorun daha kolay çözülüyor. Peki genç ne yapacak böyle durumlarda? Gençin yapacağı şey böyle durumlarda ya kendine hedef koysun. Yani şu andaki gençlerin en büyük sıkıntısı ideal eksiklikleri var. Yani idealler özellikle hayatla ilgili soyut idealleri eksik. Yani ideal denildiği zaman gençlere hep evim olsun, arabam olsun, mesleğim olsun, bu gibi idealler var. Fakat insan bu gibi idealler yani insanı tatmin etmeye yetmiyor. İnsanın mutlu olması için yüksek ideallerin olması gerekiyor. Soyut ideallerin olması gerekiyor. Nasıl bir insan olmalıyım? Yani hayatım sonuna geldiği zaman nasıl mezar taşımına ne yazılmalı? Yani nasıl anılacağım? Bu duygu, yani insanın yüksek idealleri, manevi idealleri varsa bir insanın böyle idealler olduktan sonra en yüksek ideal diyagramı vardır, piramidi vardır. O piramidin en tepesine soyut ideallerini, yani model insan idealini, ego ideali ideallerini yerleştirir. Ondan sonra işte diğer maddi idealler gelir. Bu ideallere göre yaşam projesi varsa bir gencin, o yaşam projesi olmayan bir genç, olaylar onu yönetir. Ama projesi olan, amacı olan bir genç olayları o yönetir. Amacına yönelik önüne bir engel çıktığı zaman yani hemen fikrini, kararını değiştirmez. A yolunu plan olması, B planı, C planı, o engelin sağından solundan dolaşır, yine hedefine gider. Ama amaçsız bir gençse bir kimse, genç arkadaşım hiç anne babayla ilişkilerinde kendine hedef koysun. Yani idealleri olsun. O idealler yönünde çalışsın. Zamanını planlasın. Programı yapsın kendisine. Ve bunu yaparken, bu idealine uygun yaparken anne baba onun iyi yolda olduğunu gördüğü zaman mutlu olup müdahaleler azalır. Yani çocuğunun iyi şeyler yaptığını görmek ister anne baba. Yaptığında müdahaleler azalır ama özelinin olması gerekiyor. Her gencin kendine, yani anneye babaya anlatabileceği şeyler vardır ama bir özeli vardır. Yani bir insanın kendi mesela kulluğunu yapmayla ilgili özeli vardır. Yani kendi mahrem sınırları vardır. Buna mahrem duyguları vardır. Buna saygı göstermek gerekiyor. Yani bu anne baba buna bir müddet sonra onun iyi ve güzel şeyler yaptığını görürse anne babanın müdahaleciliği en aza iner. Bunun için anneyi babayı düzeltmek yerine kendi hedeflerini belirleyip o yolda ilerlesin ve burada sorunları açtıkça, yani her sorun aslında üzüntü insana acı çekmek için verilmemiş. Üzüntü insana bir şeyler öğretmek için verilmiş. Üzüntü çekiyorsak o bana ne öğretti denilir. Bir olay ne öğretti denilir. Bunun için hatta filozofların çok güzel bir sözü vardır. Yani öldürmeyen darbeler insanı güçlendirir diye. Onun için yani insan hayatta bazı sıkıntılar çektikçe o güçlenir. Dağlara bakın, hep böyle büyük ağaçlar vardır, böyle asırlık ağaçlar. Onlar fırtınalara dayanmış, soğuklara dayanmış ağaçlardır. Onlara dayanmazsa o ağaçlar ayakta kalamazdı. Dayanamayanlar gitmiştir. Burada bu nedenle hayat zorluklarına dayanabilmek gerekiyor. Kolaycılık, böyle hep tatlı zevklerin peşinde koşmak, zevk tuzaklarına düşmek, modernizm bize bunu sundu maalesef. Gençlere ideal verilmedi, uğrunda yaşanacak bir amaç verilmedi. Gençler de böyle durumlarda popüler kültüre bakıyorlar, televizyonlara bakıyorlar. Ya star olmak yahut da herhangi bir futbolcu gibi, bunun gibi bunları idealize ediyorlar. Ve böyle bir durumda gerçekleşmeyecek idealler peşinde koşan gençlere bakıyorsunuz, harcanıp gidiyorlar. Bu nedenle daha böyle gerçekçi, ayağı yere basan idealler gerekir. Yani bir ayağımız hayal kurarken bir ayağımız muhakkak yerde olmalı. Pergel örneği gibi. Yani bu böyle idealler olan bir kimse, yani bir müddet sonra geleceğe hakim olan insanlar ortaya çıkar. Ve tavsiye edeceğimiz mesela Ali Fuat Başkili Hoca'nın çok güzel bir kitabı vardır. Yani gençlerle baş başa diye. Yani bu kitap bizim gençliğimizde de bize çok örnek olmuştur. Birçok hata yapmamızı benim şahsen engellemiş bir kitaptır o. Onu okuduktan sonra oradaki bilgiler. Yani birçok böyle kitapları okuyarak kişi kendini geliştirebilir. Bunlar yaparsa bakıyorsunuz gençler bir müddet sonra yaşamda yaşıtlarına göre birçok fark atmış olurlar. Yoksa popüler kültürün etkisinde kalarak vur patlasın, çal oynasın, canın istediği gibi yaşa bir tarz, bu kimse geleceğini tehlikeye atmış olur.
21: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Kimi zaman dik yamaçlarıyla geçit vermeyen, kimi zaman da vuslatın habercisi, ihtişamın ve heybetin timsalidir dağlar. Everest'ten Alplere, Ağrı'dan Palandöken'e kadar her bölgede azametine ve yüceliğine tüm canlılar şahittir. Peki bizler, şehirlerin sırtlarını dayadığı dağların, yaratılış hikmetlerinin farkında mıyız? Kur'an-ı Kerim'de dağlarla ilgili şöyle buyurulmuştur. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Allah, kainatı insanlığın yaşamasına uygun bir duruma getirmiştir. Bu sebeple yeryüzü insanların gezip dolaştığı, gerektiğinde yatıp uyuduğu bir döşektir. Dağlar da arzı yerinde tutmak için çakılmış kazıklardır. Nasıl ki bir binanın sağlamlığı binaya dikilen direklerle sağlanıyorsa, yer yuvarlağının dengesini de dağlar sağlamaktadır. Başı dumanlı deyimiyle özdeşleşen dağların, yer üstündeki miktarınca yer altında da temeli bulunduğunun farkında mıyız? Dağların yer üstündeki kütleleri kadar yer altında da kökleri vardır. Dağlar, yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların hareketleri ve çarpışmaları neticesinde yaratılmıştır. Kıvrılma ve kırılma hareketleri sonucunda yaratılan dağlar, aşınma sonucunda tepe halini almıştır. Ekosistemin önemli bir parçası olan dağlar sayesinde ısı dünya üzerine düzenli bir şekilde dağılır. İçinde madenlerin bulunduğu, yağmur sularının tutulduğu, üzerinde çeşitli bitki ve ormanların yer aldığı dağların, Allah'ın tüm canlılar için yaratmış olduğu yaşam kaynağı olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Slow Time Radio FM. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile temas etme olasılığımızın arttığı, genelde ot yiyen hayvanlarda görülen ve temas ile bize bulaşabilme ihtimali olan, sıklıkla da deride yaralara neden olan hastalık grubu içerisindeki şarbon hastalığı üzerine bugün sohbet etmek istiyorum. Şarbon hastalığı nedir? Genelde ot yiyen hayvanlarda görülen, bu hayvanlarla temas ya da bunların besin olarak tüketmekle insana bulaşan bakterilerin yol açtığı bir hastalıktır. Etkeni şarbon basilidir. Basil bir tür bakteridir. İnsandan insana bulaşması söz konusu değildir. Hastalık ölümle sonuçlanabilir. Bunun önlemek için bir aşı geliştirilmiştir. Bu aşının %90'ın üzerinde koruyucu olduğu tahmin edilmektedir. Henüz tamamen ortadan kalkmasa da şarbon vakalarının sayısı gittikçe azalmaktadır. Çoğunlukla Akdeniz ülkelerinde görülmektedir. Asya, Afrika, Güney Amerika'da da hastalığın dünyada görüldüğü yerlerdendir. En son olarak 2001 yılında Amerika'da şarbon vakasına rastlanmıştır. Ülkemizde de şarbonlu kişilerin sayısı gittikçe azalmakta. Öyle ki bugün ülkemizde toplam 100 civarında şarbonlu hastanın olduğu tahmin edilmektedir. Şarbon ortaya çıkış şekli ve kaynağı henüz bilinmemektedir. Son zamanlarda da bu hastalığın biyolojik bir silah olarak kullanıldığı ve laboratuvar çalışmaları sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Şarbonun daha ucuz bir silah gibi kullanılması ve kaynağının bol olması ve saklanıp bir şekilde ihtiyaç durumunda çıkarılabilecek laboratuvar ortamında saklanabilmesi ve çıkarılması, bu biyolojik silah olarak kullanılmasını rahatlıkla açıklamaktadır. Şarbon mikrobunun özelliği nedir? Şarbona neden olan bir bakteridir. Çomak şeklinde ve hareketsizdir. Basil dediğimiz bir bakteridir bu. Üremesi için oksijen gereklidir. Uygun çoğalma ısısı 37 derece olduğu için insan vücudunda çok rahatlıkla üreyebilmektedir. Hastalığı oluşturan kapsülü ve toksini vardır. Bu yapı olmazsa hastalık oluşturamaz. Vücut dışında spor denilen bir yapı oluşturur ve kendini soğuk ve sıcaktan, zararlı ışınlardan, asitli ortamlardan ve kuruluktan korur. Sporlu şarbon basilinin pasif hale getirilmesi için 140 derecede yarım saat kadar bekletirsek bu spordaki dediğimiz kabuk da kırılmakta ve şarbon basili böylece yok edilerek etkisiz hale getirilmiş olmaktadır. Nasıl bulaşır? Şarbonun çeşitli bulaşma yolları vardır. Şarbonlu hayvanlarla doğrudan temas ya da dolaylı olarak temas etmekle bulaşılabilir. Bu hayvanların etin yenilmesi, hayvanın kesilmesi sırasında temas edilmesiyle doğrudan temas sonucu şarbon bulaşır. Kasaplarda, veterinerlerde, hayvan besleyenlerde görülme ihtimali fazladır. Sanayi ürünlerinde kullanılan hayvan yünleri, derileri ve kılları ile şarbon da bulaşabilir. Hastalığın görüldüğü ülkede hayvan ve hayvan ürünlerini almak hastalığın görülmesine sebep olur. Ayrıca laboratuvar çalışmaları sonucu da dikkat edilmezse şarbon mikrobu da kişiye bulaşabilmektedir. Şarbon tipleri ve belirtileri nelerdir? Şarbon mikrobu bulaşan kişi bunu anında anlayamaz. Hastalık 6-7 gün sonra deride kabarcık oluşturarak gözle görmeye başlar ve belirtiler ortaya çıkmış olur. Sinek ısırığına benzer bu kabarıklık tedavi edilmezse baloncuk halini alarak daha da ilerlemeye başlar ve kara lekeler oluşturmaktadır. Bu belirtilere rağmen tedavi edilmeyen şarbon hastalığı durumuna göre ölümle bile sonuçlanabilecek reaksiyonlar oluşturabilmektedir. İnsanlarda akciğer, deri ve sindirim sistemi şarbonu olmak üzere 3 tip şarbon hastalığı vardır. Hayvanlarda görülen belirtilerle insanlarda görülen belirtiler benzerdir. Akciğer şarbonunda solunum yoluyla alınan mikrop akciğerlere yerleşir. Burada yara oluşur ve nefes almada problemler ortaya çıkar. Bakteri vücuda girdikten sonra bir hafta içerisinde belirtiler görülür. Başta soğuk algınlığı gibi görünür. Birkaç gün sonra ateş iyice yükselir. Bezeler çıkar. Lenf bezi dediğimiz bezeler şişer. Nefes almada zorluklar görülür. Hastada şok ve koma gelişebilir. Akciğer şarbonuna yakalanan kişiler erken tedavi edilmediği takdirde menenjit dediğimiz beyin zarı iltihabı tablosunda ortaya çıkarabilmektedir. Antibiyotik kullanılması bir işe yaramaz. Hastalığın ortaya çıkması en az 10.000 bakterinin vücuda girmesiyle oluşabilmektedir. Deri şarbonu hayvanlardaki bakterilerin deriyle temas etme sonucu ortaya çıkan ve en çok görülen şarbon tipidir. Deride bir yara varsa mikrop vücuda girer, deride yaralar meydana getirir, ateş yükselir, bulantı, kusma görülebilmektedir. Antibiyotik tedavisi burada kullanılır ve fayda sağlamaktadır. Sindirim sistemi şarbonu, şarbonlu hayvanların etlerinin yenmesiyle ortaya çıkar. Etlerin iyi pişmemiş olması ya da çiğ tüketilmesi önemli bir faktördür. En çok öldüren şarbon tipidir. Çünkü sindirim sisteminde kanamalara yol açar. Kanın kusulması, kan kusma veya kanlı dışkı şeklinde belirtiler vermektedir. Tedavi için antibiyotik kullanılmasının etkisi henüz açıklanamamıştır. Tanı nasıl konulur? Ayrıca tanısı nasıldır? Deri şarbonu lezyonun tipik görünümü ile kolayca tanınır. Ayrıcı tanıda birden çok sivilcenin bir araya gelmesiyle oluşan karbon kül dediğimiz durum veya selülit denen derideki yağların iltihabı, frengi ve tropikal bölgelerde görülen ciltteki ülserler düşünülebilmektedir. Kesin tanı yaradan alınan parçanın kültür yapıp bu bakterinin basilin üretilmesiyle ve bunun görülmesiyle konulmaktadır. Ayrıca direkt derideki etkeni alıp oradaki sıvı veya doku parçasından alınıp mikroskop altında incelenerek de tanı konulmaktadır. Solunumla bulaşan şarbonda ise başlangıç belirtileri tipik değildir. Belli bir hastalığı işaret etmez. Bu dönemde sanki atipik pnömoni dediğimiz zatürrelerle karışabilir. Geç dönemde ise hastalarda kalp damar rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve göğüs içi kalp boşluğunda direkt grafide genişleme görülür. Atar damar yırtılması gibi bir takım komplikasyonlar da ortaya çıkabilmektedir. Bağırsak şarbonda ise gıda zehirlenmeleri, akut karın ağrısı yapan nedenler ve diğer ishallerle karışır. Etken dışkı, kusmuk veya asit sıvısından üretilmesiyle kesin tanı konulmaktadır. Tedavi nasıl olur? Hastalığın bulaştıktan sonra ilerlemesi tedavi imkansız kılmaktadır. Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi bu durumda da çok büyük öneme sahiptir. Yapılması gereken en önemli, en doğru adım bu hastalıktan korunmaktır. Şarbonun teşhis edildiği hayvanlar kireç içine gömülmeli, temas ettiği her şey yakılmalı, aşılar yapılmalı, hatta gerekirse bölge karantina altına alınmalıdır. Çünkü bir şekilde salgınlar şeklinde yayılabilecek bir hastalıktır. Hastalık oluştuktan sonra ise şarbon tedavisi için etkili antibiyotikler vardır. Tedavinin başarılı olabilmesi için mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Akciğer şarbonu olan hastalarda yüksek dozlarda antibiyotik verilir. Antibiyotik tedavisi süresi de yapılan testler sonucu bakterinin hala vücutta olup olmadığına bağlıdır. Tedavi süresi yapılan testler sonucu bakteri vücutta değilse o zaman tedavinin başarısı sağlanmış denilmektedir. Deri şarbonu olan hastalarda ise yaraların olduğu deri bölgesine pansumanlar yapılır. Cerrahi operasyona gerek yoktur. Ayrıca şarbon insandan insana bulaşmadığından hastanın yakınlarına herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek yoktur. Şarbondan şüphelenen kişilerin aldığı bir paketi ya da mektubu, burada biyolojik silah olarak kullanılan şarbondan bahsediyoruz, açmadan önce buharlı ütü ile ütülemesi mikrobu öldürebileceği söylenmektedir. Buharlı olmasının nedeni burada şarbon mikrobu kuru ortama dayanıklıdır. Nemli bir ve yüksek sıcaklıkla burada mikrobu öldürülebilmektedir. Gelelim bugünün şifa niyetinde tavsiyesine. Hastalıktan nasıl korunabiliriz? Şarbon hastalığından. Şarbon mikrobu toprakta yıllar boyunca canlı kalabilir. Şarbon hastalığının görüldüğü bu bölgelerde hayvanlar için kullanılan şarbon aşısı yapılmalıdır. Bu aşı insanlarda kullanılmaz. Böylece mikrobun hayvanlarda hastalık yapmasının önüne geçilir. Ayrıca bu bölgedeki hayvanlarla temas etmekten kaçınmak, etini yememek hastalıktan korunmaya yardımcı olmaktadır. Şarbondan şüphelenen durumlarda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır. Hayvan ürünlerini kullanan endüstri kuruluşlarının kontrolden geçirilmeleri gerekir. Bu kuruluşlarda çalışan kişilerin de temizliğe dikkat etmesi gerekir. Şarbonun biyolojik bir silah olduğunda ve terör amaçlı kullanıldığını da unutmamak gerekir. Genelde paket zarf yoluyla bunlar gönderilmektedir. Eğer şüpheli bir durum varsa mutlaka paketi ya da zarfı açmamak gerekir. Paketi birkaç çorba içerisinde geçirip ağzı iyice bağlanıp etrafa paketten gelen toz ve varsa bunlar temizlenmeli. Daha sonra ellerimizi iyice yıkayıp bu zarfı veya paketi ilgili yetkili mercilere vermemiz en doğru yapılacak uygulamadır. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarbon hastalığına yakalanan kişilerde tedavi sonrası hastalığın seyri nasıldır şeklinde bir soru yönlendirilmiş. Şarbonun her 3 klinik formu da öldürücüdür. Deri şarbonu kendiliğinden düzelebilir. Tedavi edilmeyen hastaların %10 ila 20 civarı kana mikrop karışması durumu, yani sepsis gelişir ve ölümle sonuçlanır. Tedavi ile bu oran işte %3'lere kadar inebilmektedir. Akciğer şarbonda ve şarbon menenjiti, yani beyin zarı iltihabı hemen hemen daima öldürücü olabilmektedir. Sindirim sistemi şarbonda ise ölüm oranı tedaviye rağmen %75'lere kadar çıkabilmektedir. Bu oranlarda hastalıkta korunmanın ne kadar önemli olduğu bize daha da önemini göstermektedir. Hastalıktan korunmanın daha önemli olduğunu göstermektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki Radyo Hastanesi'nde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak güçlü akademik kadromuz, çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışımız, öğrenci dostu kampüsümüz, zengin sosyal ve kültürel olanaklarımızla kıymetli gençlerimizi üniversitemize bekliyoruz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su ısrafı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya'yı makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Zeki Dişkaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı ön başvuruları başladı. Detaylı bilgi ve başvuru formu için üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmını ziyaret edebilirsiniz. Adıyaman FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Adi Efendi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başı gözüm üstü. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başı gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile.

Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımlandı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde barış ve özgürlük uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Bayburt'ta düzenlenen 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni'ne katıldı. Şölenle ilgili Rektör Keleş, kadim kültürümüzün, ortak hafızamızın ve gönül coğrafyamızın bilge sesi Dede Korkut'un manevi ikliminde Bayburt'ta düzenlenen 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni'ne katıldık. Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi'nde edilen duaların ardından Avrasya kültür coğrafyasında Dede Korkut Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumunda bilim insanları ve kıymetli misafirlerle bir araya geldik. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mutlu Türkmen başta olmak üzere bu anlamlı şölenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: QFM。
1: Ben dervişim diyene. Yunus Emre, o hikmetli sözleriyle zamanın ötesinden sesleniyor bizlere. Rivayete göre Yunus Emre şiirlerinden binlercesi göklerdeki melekler, binlercesi denizlerdeki balıklar, kalan binlercesi de insanlar tarafından söylenirmiş.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

Hannah Dunn!

现房啊！

0: Evet.
1: Ya!

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atma, cirit atma ve 100 metre branşlarında Türkiye şampiyonu olan üniversitemiz Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Meryem Hanne Erbil'i makamında kabul etti. Konuya ilişkin Rektör Keleş, azmi, inancı ve elde ettiği üstün başarılarla hem üniversitemizi hem de şehrimizi gururlandıran kıymetli öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak spora, sporcuya ve gençlerimizin hayallerine destek olmaya daima devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kurban İlahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.